0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Info Magazin başlıyor. Mikrofonda ben Talat Kaya. Hayat pahalılığı artıyor. Sosyal harcamalar tartışılıyor. Gençler gelecekleri için sokağa çıkıyor. Peki bütün bu gelişmelerin yükünü kim taşıyor? Bugün Almanya'dan Fransa'ya cebimizi, sağlığımızı ve geleceğimizi ilgilendiren haberlerle karşınızdayız. Enerji fiyatlarındaki sert artış Eylül ayında yıllık enflasyonu %3,3'e taşıdı. Bu, Aralık 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviye. Akaryakıt fiyatları adeta fırladı. Benzin ve motorin yıllık bazda %37, kalorifer yakıtı %74 zamlandı. Orta Doğu'daki gerilimle petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması bu artışın başlıca nedeni. Buna karşılık elektrik ve doğal gaz fiyatlarında hükümet önlemleri sayesinde düşüş var. Elektrik %5,5, gaz %2,8 ucuzladı. Gıdada tablo karışık. Yumurtada ve sebzelerde artış görülürken tereyağı ve süt ürünleri belirgin şekilde ucuzladı. Hizmetlerde fiyat artışı %2,7, çekirdek enflasyon ise %2,4 oldu. Özetle enerji maliyetleri Almanya'da fiyatları yukarı çekiyor. Bazı kalemlerde düşüş olsa da enflasyon baskısı sürüyor. Enerji fiyatları enflasyonu yeniden yukarı çekiyor. Hükümetin gündemindeki bir başka konuysa hem sağlığımızı hem de tüketim alışkanlıklarımızı ilgilendiriyor. Şekerli içecek vergisi. Aylar süren tartışmaların ardından koalisyon hükümeti şekerli içeceklerin vergilendirilmesi konusunda anlaştı. Bakanlar Kurulu taslağı onayladı. Vergi 1 Temmuz 2027'de yürürlüğe girecek. Vergi 100 mililitrede en az 5 gram şeker içeren içecekleri kapsıyor. Limonatalar, enerji içecekleri, şekerli soğuk çaylar ve şeker eklenmiş meyve içecekleri vergilendirilecek. Alkollü içecekler, saf meyve sebze suları, şekersiz içecekler ve zero ürünleri kapsam dışında bırakıldı. Yıllık 70 bin litreye kadar üretim yapan işletmeler vergilendirmeden muaf tutulacak. 1 milyon litreye kadar üretim yapanlar için de ek bir muafiyet planlanıyor. Vergi 2 kademeli olacak. 5 ile 8 gram şeker içeren içeceklerde litre başına 26 sent, 8 gram ve üzeri içeceklerde litre başına 32 sent vergi uygulanacak. Uygulamayla 1 litre kolanın fiyatı yaklaşık 38 sent artacak. Elde edilecek gelirin sağlık sistemi maliyetlerini dengelemek için kullanılması planlanıyor. Almanya'da şeker vergisi uygulaması yıllardır tartışılıyor. İngiltere gibi bazı ülkeler ise bu konuda daha ileri adımlar attı ve şeker ilaveli içeceklere vergi getirdi. Alman hükümeti uzun süre bu konuda karar vermekte tereddüt etti ve gönüllülük ilkesini esas aldı. Kısacası Almanya hem bütçeyi rahatlatmak hem de halk sağlığını korumak için şekerli içeceklerde yeni bir döneme giriyor. Peki sağlığımızı tehdit eden sorunlar yalnızca tükettiğimiz ürünlerle mi sınırlı? Thüringen'den gelen haberler çevre ve su kaynakları konusunda da ciddi kaygılar olduğunu gösteriyor. Yeni ölçümler bazı bölgelerde nitrat seviyelerinin hala yüksek olduğunu gösteriyor. Nordhausen'da yapılan bahçe kuyusu testlerinde bazı örneklerde Avrupa Birliği sınırının 3 katına çıkan değerler tespit edildi. Yoğun tarım faaliyetlerinin nitratı toprağın altına ittiğini savunan çevre örgütleri daha sıkı kurallar talep ediyor. Ancak Thüringen Çiftçiler Birliği bahçe kuyularının tüm bölgeyi temsil etmediği gerekçesiyle sonuçlara itiraz ediyor. Çiftçiler yıllardır daha hassas gübreleme yaptıklarını ve nitratı azaltmaya çalıştıklarını belirtiyor. Eyalet Çevre Bakanlığı ise tabloyu karmaşık olarak değerlendiriyor. Nordhausen'da durum iyileşirken Given QS'de bazı noktalar hala yüksek risk taşıyor. Üstelik bir mahkeme kararı nedeniyle kırmızı bölgeler için ek gübre kısıtlamaları şu an uygulanamıyor. Bakanlık bu yasal boşluğun hızla kapatılmasını istiyor. Bund, Thüringen zorunlu besin dengesi hesapları ve tarım alanlarında daha sıkı kurallar talep ediyor. Su idaresi ise içme suyu barajlarında şimdilik sorun olmadığını söylüyor. Ancak nitrat artışının ileride arıtma maliyetlerini yükseltebileceği uyarısında bulunuyor. Thüringen, Landtag'da da tartışmalar sürüyor. Sol Parti ve SPD kirletenin ödemesi gerektiğini vurguluyor. Nitrat bazı bölgelerde düşse de tehlike geçmedi. Çevreciler hızlı önlem istiyor. Çiftçiler ise daha dikkatli analiz talep ediyor. Temiz su, sağlıklı bir yaşamın temel koşullarından biri. Eğitim de gençlerin geleceği için öyle. Fransa'da öğrenciler geleceklerini tehdit ettiğini düşündükleri tasarruf politikalarına karşı sokaklarda. Liseler kapanıyor. Öğrenciler barikat kuruyor. Öğretmenler grev çağrısı yapıyor. Ülke, hükümetin eğitimde kesintileri de içeren tasarruf planına karşı ayağa kalkmış durumda. Salı günü yüzlerce lise ya kapatıldı ya da öğrenciler tarafından bloke edildi. En az 30 kentte gösteriler vardı. Paris'te lise ve üniversite öğrencileri, öğretmenler ve sendikacılar birlikte yürüdü. Greta Thunberg de gençlere destek vererek geleceğinizi geri alın çağrısı yaptı. Öğretmen sendikaları öğrencilerin taleplerinin yıllardır süren sorunlarla örtüştüğünü söylüyor. Öğretmen açığı, kalabalık sınıflar, bakımsız okul binaları. Şimdi bu öfke hükümetin 54 milyar euroluk tasarruf planına karşı daha geniş bir harekete dönüşüyor. Plana göre 1588 öğretmen kadrosu kaldırılacak. Gençlerin iki temel talebi var. Liselere 10 milyar euroluk acil destek ve üniversiteye girişte kullanılan Bacalsup sisteminin kaldırılması. Öğrenciler bu sistemin fırsat eşitsizliğini büyüttüğünü söylüyor. Bu arada dayanışma da büyüyor. Öğretmenler bir lise işgal etti. Ertesi sabah avukatlar siyah cübbeleriyle okulun önünde insan zinciri oluşturdu. Hukuk örgütleri gençlere yönelik baskıyı eleştiriyor. Öğrenci örgütleri hükümet talepleri karşılamadığı sürece eylemlerin süreceğini açıkladı. Sendikalar ise 5 Kasım için genel grev çağrısı yapıyor. Fransa'da gençlik artık yalnızca okul sorunlarını değil, eşitsizliği ve tasarruf politikalarını da hedef alıyor. Mücadele büyüyor. Fransa'da gençler eğitimde kesintilere karşı mücadele ediyor. Almanya'da ise tartışmanın merkezinde çalışma saatleri, sosyal harcamalar ve işçi hakları var. İşverenler gününde verilen mesajlar çalışma hayatında nasıl bir gelecek istendiğini gözler önüne seriyor. Berlin'de düzenlenen İşverenler Günü toplantısı Almanya'da çalışma hayatı ve ekonomi politikalarının sert biçimde yeniden şekilleneceğine işaret etti. 8 saatten fazla çalışmak sömürü değildir diyen Başbakan Friedrich Merz çalışma sürelerinin uzatılması çağrısı yaptı. Salondaki işverenler bu sözleri alkışlarla karşıladı. Jungewelt'in haberine göre Alman İşverenler Birliği Başkanı Dülga, hükümete sosyal güvenlik primlerinin düşürülmesi ve kamu harcamalarının kısılması yönünde baskı yaptı. Dülga, bu hedeflere karşı çıkanları fren yapan sorumsuz davranır sözleriyle eleştirdi. Toplantıda şirketlerin etkisi dikkat çekti. BASF, Siemens, Deutsche Bahn ve diğer büyük firmalar sponsorluk karşılığında kürsüye çıktı. Siemens yöneticisi Wiese, işçi temsilciliklerinin yetkilerinin azaltılması gerektiğini savundu. Etkinliğin en çok alkış alan konuşması ise Savunma Bakanı Boris Pistorius'tan geldi. Pistorius, Almanya'nın silahlanma kararlılığını vurguladı ve Rusya'ya önemli olan Rusya'nın durumun farkında olmasıdır demesiyle büyük bir alkış koptu. Toplantı işverenlerin daha uzun çalışma saatleri, daha düşük kamu harcamaları ve işçi temsilciliğinin zayıflatılmasını isterken hükümetin savunma politikalarının sermayenin beklentileriyle örtüştüğünü gösterdi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Infomagazin programını dinlediniz. Enerji fiyatları yükseliyor, çevre ve sağlık sorunları büyüyor. Fransa'da gençler gelecekleri için mücadele ederken Almanya'da daha uzun çalışma saatleri ve sosyal harcamalarda kesinti talepleri gündeme geliyor. Bütün bu gelişmeler karşısında asıl soru şu: ekonomik ve toplumsal sorunların bedelini kim ödeyecek? Bilen varsa parmak kaldırsın. Yarın aynı saatte buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Kassel.
0: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
4: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani, kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Kassel ve çevresine yayın yapan Radyo Kassel'i dinliyorsunuz. 57-80-65.
1: Değerli dinleyiciler, bir toplumda tehlike ne zaman başlar? Demokrasi bir gecede mi aşınır? Yoksa bazı insanların aşağılanması sıradanlaştığında mı? 1938'de Avusturya'da Yahudiler sokakları temizlemeye zorlandı. Halkın önünde aşağılandı. Bugün Almanya'da Gelsenkirchen'de göçmenlere sokak temizlettirmesiyle gündeme gelen bir AfD siyasetçisinin eylemi bu tarihsel görüntüleri yeniden hatırlatıyor. Elbette dünle bugün aynı değil ama geçmişin uyarılarını ciddiye almak zorundayız. Çünkü mesele yalnızca sokakları süpürmek değil, kimin aşağılanabileceği, kimin haklarının sorgulanabileceği ve toplumun buna nasıl sessiz kalacağıdır. İşte böyle başlıyor. Bugün AfD'nin yükselişi, demokrasi ve azınlık hakları üzerine bu soruları birlikte düşünelim. Bir zamanlar Avusturya'da Yahudilere sokaklar temizletildi. Bugün göçmenlere yönelik benzer aşağılayıcı sahneler azınlık haklarının ne kadar kolay hedef haline getirilebildiğini hatırlatıyor. Tarih bazen büyük felaketlerin başladığı anları değil, o felaketlere giden yolda toplumun nelere alışmaya başladığını gösteriyor. 1938'de Nazi Almanya'sının Avusturya'ya ilhak etmesinin ardından Yahudiler yalnızca haklarından ve özgürlüklerinden mahrum bırakılmadı. Sokaklarda aşağılandılar. Bazıları halka açık yerlerde diz çöktürülerek kaldırım ve sokakları temizlemeye zorlandı. Bu sahneler Yahudileri toplumun eşit üyeleri olarak değil, aşağılanmayı hak eden insanlar olarak gösterme politikasının bir parçasıydı. Aradan yıllar geçti. Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde AfD'li bir siyasetçinin göçmenlere sokak süpürtmesiyle gündeme gelen olay bu tarihsel görüntüleri yeniden hatırlattı. Geçmişten ders çıkarmak yalnızca felaketin son aşamasına bakmak değil, tehlikenin hangi davranışlarla, hangi söylemlerle ve hangi toplumsal kabullerle büyüyebildiğini de anlamaktır. İşte böyle başlıyor. Bir insan adı, kökeni, dini ya da göçmenlik geçmişi nedeniyle toplumun diğer üyelerinden aşağıda görmekle başlıyor. Bir grubu hedef göstermek, onu başkalarının önünde küçük düşürmek ve bu aşağılamayı siyasi gösteriye dönüştürmekle devam ediyor. Sonra bu görüntüler sıradanlaşıyor. Ne var bunda? Sadece sokak temizliyorlar deniliyor. Oysa mesele yapılan iş değil. Bu işin kime, hangi gerekçeyle ve hangi güç ilişkisi içinde yaptırıldığıdır. Sokak temizlemek elbette küçümsenecek bir iş değildir. Asıl sorun bir insanın kimliği üzerinden seçilerek teşhir edilmesi ve aşağılanmasıdır. Burada asıl soru şu: aynı davranış toplumun çoğunluğundan birine karşı yapılsaydı yine aynı şekilde karşılanır mıydı? Yoksa göçmenlere ve azınlıklara yönelik olduğunda mı daha kolay kabul görüyor? Azınlık hakları tam da bu noktada önem kazanıyor. Demokrasi yalnızca çoğunluğun istediğinin gerçekleşmesi değildir. Bir toplumun gerçek demokratik niteliği aynı zamanda kendisinden farklı olanların haklarını ne ölçüde koruduğuyla ölçülür. Çoğunluğun hoşlanmadığı, ön yargıyla yaklaştığı ya da siyasi tartışmalarda hedef gösterdiği insanlar da eşit haklara sahiptir. Tarih bize şunu hatırlatıyor: ayrımcılık her zaman bir gecede ortaya çıkmaz. İnsanların aşağılanmasına göz yumulduğunda, hak ihlalleri küçümsendiğinde ve bazı grupların eşit yurttaşlık hakkı tartışmaya açıldığında toplumsal sınırlar değişmeye başlar. Dün kabul edilemez sayılan davranışlar bugün sessizlik içinde karşılanabilir. Yarın ise daha ağır uygulamaların önünü açabilir. Bu kaçınılmaz bir sonuç değil, ciddiye alınması gereken bir tehlikedir. Bu nedenle mesele yalnızca bir sokak, bir süpürge ya da tek bir siyasi gösteri değildir. Mesele kimin onurlu bir insan olarak görüldüğü ve kimin aşağılanmasının toplumda tepki yaratmadığıdır. Panorama programının hazırladığı, Avusturya'da Yahudilere sokak temizletilen görüntüler insan onurunun nasıl ayaklar altına alınabildiğini gösteren tarihsel bir uyarı. Bugün göçmenlerin hedef alınması da bu uyarıyı yeniden gündeme getiriyor. Geçmişi anmak yalnızca bir daha asla demek değildir. O sözün gereğini ayrımcılık ve aşağılamayla karşılaşıldığında da yerine getirmektir. Çünkü tehlike yalnızca haklar ortadan kaldırıldığında başlamaz. Bazen tehlike bir insanın aşağılanmasını izleyen kalabalığın sessizliğinde başlar. İşte böyle başlıyor. Önce bir insanın aşağılanması normalleştiriliyor, sonra onun haklarının elinden alınması daha kolay kabul ediliyor. Bu yorum Almanya'da AfD'nin yükselişini, demokrasi anlayışını ve azınlık haklarını ele alan Panorama programından yararlanarak hazırlandı. Programda Gelsenkirchen'de bir AfD siyasetçisinin göçmenlere yönelik sokak temizletme eylemi de ele alınıyor. Tarih bize yalnızca geçmişte yaşananları anlatmaz. Bugün karşılaştığımız olaylara nasıl bakmamız gerektiğini de hatırlatır. Bir insanın kökeni, dini ya da göçmenlik geçmişi nedeniyle aşağılanmasına sessiz kalmak, o davranışın normalleşmesine zemin hazırlayabilir. Demokrasi ise yalnızca çoğunluğun söz sahibi olması değildir. Azınlıkların haklarını, insan onurunu ve herkesin eşitliğini korumak da demokrasinin temelidir. Avusturya'da Yahudilerin sokakları temizlemeye zorlandığı görüntülerle bugünkü olaylar arasında tarihsel ve toplumsal farklar var. Ancak ikisi de bize insanları kimlikleri üzerinden hedef almanın ve aşağılamanın sonuçlarını düşündürüyor. Unutmayalım, bir toplumun demokratik gücü yalnızca çoğunluğun haklarıyla değil, en kolay hedef haline getirilen insanların haklarını ne kadar koruduğuyla da ölçülür. İşte böyle başlıyor. Önemli olan bu başlangıcı zamanında fark etmek ve insan onurunu savunmaktan vazgeçmemektir. Merakla kalın.
2: Değerli dinleyiciler, buna papaz Martin Niemöller'in Sessiz Kaldım şiirini de eklemek gerekiyor. Naziler gelip komünistleri aldıklarında sustum. Sesimi çıkarmadım. Çünkü komünist değildim. Sosyal demokratları içeri attıklarında sustum. Sesimi çıkarmadım. Çünkü sosyal demokrat değildim. Gelip sendikacıları aldıklarında sustum. Sesimi çıkarmadım. Çünkü sendikacı değildim. Gelip beni aldıklarında geride artık sesini çıkarıp protesto edecek kimse kalmamıştı.
3: Radyo Kassel 0561
0: 57 80 65
3: Hosta @radyokassel.de

0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Info Magazin başlıyor. Mikrofonda ben Talat Kaya. Hayat pahalılığı artıyor. Sosyal harcamalar tartışılıyor. Gençler gelecekleri için sokağa çıkıyor. Peki bütün bu gelişmelerin yükünü kim taşıyor? Bugün Almanya'dan Fransa'ya cebimizi, sağlığımızı ve geleceğimizi ilgilendiren haberlerle karşınızdayız. Enerji fiyatlarındaki sert artış Eylül ayında yıllık enflasyonu %3,3'e taşıdı. Bu, Aralık 2023'ten bu yana görülen en yüksek seviye. Akaryakıt fiyatları adeta fırladı. Benzin ve motorin yıllık bazda %37, kalorifer yakıtı %74 zamlandı. Orta Doğu'daki gerilimle petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması bu artışın başlıca nedeni. Buna karşılık elektrik ve doğal gaz fiyatlarında hükümet önlemleri sayesinde düşüş var. Elektrik %5,5, gaz %2,8 ucuzladı. Gıdada tablo karışık. Yumurtada ve sebzelerde artış görülürken tereyağı ve süt ürünleri belirgin şekilde ucuzladı. Hizmetlerde fiyat artışı %2,7, çekirdek enflasyon ise %2,4 oldu. Özetle enerji maliyetleri Almanya'da fiyatları yukarı çekiyor. Bazı kalemlerde düşüş olsa da enflasyon baskısı sürüyor. Enerji fiyatları enflasyonu yeniden yukarı çekiyor. Hükümetin gündemindeki bir başka konuysa hem sağlığımızı hem de tüketim alışkanlıklarımızı ilgilendiriyor. Şekerli içecek vergisi. Aylar süren tartışmaların ardından koalisyon hükümeti şekerli içeceklerin vergilendirilmesi konusunda anlaştı. Bakanlar Kurulu taslağı onayladı. Vergi 1 Temmuz 2027'de yürürlüğe girecek. Vergi 100 mililitrede en az 5 gram şeker içeren içecekleri kapsıyor. Limonatalar, enerji içecekleri, şekerli soğuk çaylar ve şeker eklenmiş meyve içecekleri vergilendirilecek. Alkollü içecekler, saf meyve sebze suları, şekersiz içecekler ve zero ürünleri kapsam dışında bırakıldı. Yıllık 70 bin litreye kadar üretim yapan işletmeler vergilendirmeden muaf tutulacak. 1 milyon litreye kadar üretim yapanlar için de ek bir muafiyet planlanıyor. Vergi 2 kademeli olacak. 5 ile 8 gram şeker içeren içeceklerde litre başına 26 sent, 8 gram ve üzeri içeceklerde litre başına 32 sent vergi uygulanacak. Uygulamayla 1 litre kolanın fiyatı yaklaşık 38 sent artacak. Elde edilecek gelirin sağlık sistemi maliyetlerini dengelemek için kullanılması planlanıyor. Almanya'da şeker vergisi uygulaması yıllardır tartışılıyor. İngiltere gibi bazı ülkeler ise bu konuda daha ileri adımlar attı ve şeker ilaveli içeceklere vergi getirdi. Alman hükümeti uzun süre bu konuda karar vermekte tereddüt etti ve gönüllülük ilkesini esas aldı. Kısacası Almanya hem bütçeyi rahatlatmak hem de halk sağlığını korumak için şekerli içeceklerde yeni bir döneme giriyor. Peki sağlığımızı tehdit eden sorunlar yalnızca tükettiğimiz ürünlerle mi sınırlı? Thüringen'den gelen haberler çevre ve su kaynakları konusunda da ciddi kaygılar olduğunu gösteriyor. Yeni ölçümler bazı bölgelerde nitrat seviyelerinin hala yüksek olduğunu gösteriyor. Nordhausen'da yapılan bahçe kuyusu testlerinde bazı örneklerde Avrupa Birliği sınırının 3 katına çıkan değerler tespit edildi. Yoğun tarım faaliyetlerinin nitratı toprağın altına ittiğini savunan çevre örgütleri daha sıkı kurallar talep ediyor. Ancak Thüringen Çiftçiler Birliği bahçe kuyularının tüm bölgeyi temsil etmediği gerekçesiyle sonuçlara itiraz ediyor. Çiftçiler yıllardır daha hassas gübreleme yaptıklarını ve nitratı azaltmaya çalıştıklarını belirtiyor. Eyalet Çevre Bakanlığı ise tabloyu karmaşık olarak değerlendiriyor. Nordhausen'da durum iyileşirken Kiefenkreis'te bazı noktalar hala yüksek risk taşıyor. Üstelik bir mahkeme kararı nedeniyle kırmızı bölgeler için ek gübre kısıtlamaları şu an uygulanamıyor. Bakanlık bu yasal boşluğun hızla kapatılmasını istiyor. Bund, Thüringen zorunlu besin dengesi hesapları ve tarım alanlarında daha sıkı kurallar talep ediyor. Su idaresi ise içme suyu barajlarında şimdilik sorun olmadığını söylüyor. Ancak nitrat artışının ileride arıtma maliyetlerini yükseltebileceği uyarısında bulunuyor. Thüringen, Landtag'ta da tartışmalar sürüyor. Sol Parti ve SPD kirletenin ödemesi gerektiğini vurguluyor. Nitrat bazı bölgelerde düşse de tehlike geçmedi. Çevreciler hızlı önlem istiyor. Çiftçiler ise daha dikkatli analiz talep ediyor. Temiz su, sağlıklı bir yaşamın temel koşullarından biri. Eğitim de gençlerin geleceği için öyle. Fransa'da öğrenciler geleceklerini tehdit ettiğini düşündükleri tasarruf politikalarına karşı sokaklarda. Liseler kapanıyor. Öğrenciler barikat kuruyor. Öğretmenler grev çağrısı yapıyor. Ülke, hükümetin eğitimde kesintileri de içeren tasarruf planına karşı ayağa kalkmış durumda. Salı günü yüzlerce lise ya kapatıldı ya da öğrenciler tarafından bloke edildi. En az 30 kentte gösteriler vardı. Paris'te lise ve üniversite öğrencileri, öğretmenler ve sendikacılar birlikte yürüdü. Greta Thunberg de gençlere destek vererek geleceğinizi geri alın çağrısı yaptı. Öğretmen sendikaları öğrencilerin taleplerinin yıllardır süren sorunlarla örtüştüğünü söylüyor. Öğretmen açığı, kalabalık sınıflar, bakımsız okul binaları. Şimdi bu öfke hükümetin 54 milyar euroluk tasarruf planına karşı daha geniş bir harekete dönüşüyor. Plana göre 1588 öğretmen kadrosu kaldırılacak. Gençlerin iki temel talebi var. Liselere 10 milyar euroluk acil destek ve üniversiteye girişte kullanılan Bacoşup sisteminin kaldırılması. Öğrenciler bu sistemin fırsat eşitsizliğini büyüttüğünü söylüyor. Bu arada dayanışma da büyüyor. Öğretmenler bir lise işgal etti. Ertesi sabah avukatlar siyah cübbeleriyle okulun önünde insan zinciri oluşturdu. Hukuk örgütleri gençlere yönelik baskıyı eleştiriyor. Öğrenci örgütleri hükümet talepleri karşılamadığı sürece eylemlerin süreceğini açıkladı. Sendikalar ise 5 Kasım için genel grev çağrısı yapıyor. Fransa'da gençlik artık yalnızca okul sorunlarını değil, eşitsizliği ve tasarruf politikalarını da hedef alıyor. Mücadele büyüyor. Fransa'da gençler eğitimde kesintilere karşı mücadele ediyor. Almanya'da ise tartışmanın merkezinde çalışma saatleri, sosyal harcamalar ve işçi hakları var. İşverenler gününde verilen mesajlar çalışma hayatında nasıl bir gelecek istendiğini gözler önüne seriyor. Berlin'de düzenlenen İşverenler Günü toplantısı Almanya'da çalışma hayatı ve ekonomi politikalarının sert biçimde yeniden şekilleneceğine işaret etti. 8 saatten fazla çalışmak sömürü değildir diyen Başbakan Friedrich Merz çalışma sürelerinin uzatılması çağrısı yaptı. Salondaki işverenler bu sözleri alkışlarla karşıladı. Jungwirth'in haberine göre Alman İşverenler Birliği Başkanı Dülger, hükümete sosyal güvenlik primlerinin düşürülmesi ve kamu harcamalarının kısılması yönünde baskı yaptı. Dülger, bu hedeflere karşı çıkanları fren yapan sorumsuz davranır sözleriyle eleştirdi. Toplantıda şirketlerin etkisi dikkat çekti. BASF, Siemens, Deutsche Bahn ve diğer büyük firmalar sponsorluk karşılığında kürsüye çıktı. Siemens yöneticisi Wiese, işçi temsilciliklerinin yetkilerinin azaltılması gerektiğini savundu. Etkinliğin en çok alkış alan konuşması ise Savunma Bakanı Boris Pistorius'tan geldi. Pistorius, Almanya'nın silahlanma kararlılığını vurguladı ve Rusya'ya önemli olan Rusya'nın durumun farkında olmasıdır demesiyle büyük bir alkış koptu. Toplantı işverenlerin daha uzun çalışma saatleri, daha düşük kamu harcamaları ve işçi temsilciliğinin zayıflatılmasını isterken hükümetin savunma politikalarının sermayenin beklentileriyle örtüştüğünü gösterdi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Enerji fiyatları yükseliyor, çevre ve sağlık sorunları büyüyor. Fransa'da gençler gelecektir için mücadele ederken Almanya'da daha uzun çalışma saatleri ve sosyal harcamalarda kesinti talepleri gündeme geliyor. Bütün bu gelişmeler karşısında asıl soru şu: ekonomik ve toplumsal sorunların bedelini kim ödeyecek? Bilen varsa parmak kaldırsın. Yarın aynı saatte buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Kassel.
0: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklığı. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün...

0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Info Magazin başlıyor. Mikrofonda ben Tarat Kaya. Bugün adalet, basın özgürlüğü ve sosyal hakları konuşacağız. İktidarlar eleştiriye ne kadar tahammül ediyor? Bakımın ve sağlığın faturası kimin omuzlarına yükleniyor? İstanbul eski belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ilk defa ifade verdi. İmamoğlu 1,5 yıla aşkın süredir tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında ilk kez hakim karşısında ifade verdi. İfadenin bu kadar gecikmesini eleştiren eşi Dilek İmamoğlu, bu çok daha önce yapılmalıydı. Umarız önümüzdeki 4 gün boyunca adil koşullarda ifade verebilir dedi. 400 sanıklı dava İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına dayanıyor. Savcılık İmamoğlu'nu suç örgütü lideri olarak tanımlıyor ve rüşvet, usulsüzlük, kara para aklama gibi suçlamalar yöneltiyor. İddia edilen kamu zararı 3 milyar euro. Muhalefet ise tüm suçlamaların siyasi olduğunu savunuyor. ARD'nin haberine göre İmamoğlu ilk gününde somut suçlamalara girmek yerine AKP hükümetini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Türkiye'de yargının bağımsızlığını yitirdiğini söyledi. Aynı sabah bir başka gelişme daha yaşandı. Polis muhalif yayın kuruluşu Halk TV'nin binasını basarak kanalı kapattı. Suçlamaların tamamen asılsız olduğunu belirten kanalın yöneticisi Cafer Mahiroğlu, "Yargıyı bir silaha dönüştürmek Türkiye'ye verilen en büyük zarardır," dedi. Halk TV Türkiye'de son dönemde en çok izlenen televizyon kanalı haline gelmişti. Medyanın büyük bölümünün hükümet kontrolünde olduğu ülkede kanal birçok kişi için bağımsız haber kaynağı niteliğindeydi. Yeni parti lideri Özgür Özel, kapatmayı iktidarın tükenmişliğinin göstergesi olarak yorumladı. 2 hafta önce de bağımsız haber sitesi T24'e erişim engellenmişti. Gazeteler artan sansürün toplumun tamamını etkilediğini ve yeni rejimin güçlendirilmesi için bir araç haline geldiğini söylüyor. Türkiye'de yargı ve medya üzerindeki baskı tartışmaları sürerken benzer bir gerilim bu kez Avrupa'nın merkezinde yaşanıyor. Şimdi Hamburg'a dönüyoruz. Almanya'da Hamburg Eyalet Mahkemesi'nin Die Zeit muhabiri Anne Kunze'nin röportaj kayıtlarına el konulmasına karar vermesi basın özgürlüğü tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Gazeteciler ve hukukçular kararı basın özgürlüğüne orantısız bir müdahale olarak değerlendirdi. Savcılık ve polis Kunze'nin Christiane Blok'un kaçırıldığı belirtilen kızlarıyla yaptığı röportajın orijinal kayıtlarını almak üzere gazetenin binasına gitti. Kayıtlar mühürlenerek teslim edildi. Gazete ise karara itiraz etti. Röportajda konuşan Clara Blok'un avukatı müvekkilinin gazeteciyle güven içinde konuştuğunu düşündüğünü ve yaşananlardan sarsıldığını belirtti. Baba Stefan Henze'nin avukatı kararı basın özgürlüğüne orantısız bir müdahale olarak nitelendirirken avukat Joachim Nikolaus Steinhöfel bunu yargı skandalı olarak tanımladı. Olay başka ülkelerdeki basın özgürlüğünü eleştiren Alman siyasetçilerinin kendi ülkelerindeki uygulamaları da aynı ölçülerle değerlendirmesi gerektiğini hatırlatıyor. Başkalarını işaret parmağıyla eleştirenler kendilerine dönen 3 parmağı unutmamalı. Cicero, Radio Dreieckland ve Der Spiegel çevresindeki farklı hukuki süreçler de Almanya'da basın özgürlüğü tartışmalarının yeni olmadığını gösteriyor. Çünkü basın özgürlüğü yalnızca gazetecilerin değil, toplumun haber alma hakkının da güvencesidir. Basın özgürlüğü gerçekleri öğrenebilmesi için toplumun vazgeçilmezi. Peki insanların günlük yaşamını doğrudan etkileyen sorunlarda durum ne? Almanya'da hasta yakınları bakım yükü altında eziliyor. Almanya'da bakım sisteminin geleceği tartışılırken hasta yakınları ağır bir bakım yüküyle mücadele ediyor. Hükümet 2030'lu yıllara uygun bir bakım modeli hazırlamak üzere bir komisyon kurdu. Ancak aileler için sorunlar bugünden çözüm bekliyor. Rheinland-Pfalz eyaletinde yaşayan 66 yaşındaki bir kadın kanser hastası olan 71 yaşındaki eşine bakıyor. Eşi uzun süre hastanede tedavi gördükten sonra evde sürekli bakıma muhtaç hale gelmiş. Kadın eşinin yıkanmasından günlük ihtiyaçlarına kadar her şeyi üstleniyor. Eşini yalnız bırakmakta bile zorlanıyor. Aile yakınlarının yardımıyla bu zorlu süreci atlatmaya çalışırken bir yandan da bürokratik engellerle boğuşuyor. Örneğin eşinin kullanması için istedikleri bakım yatağı önce reddedilmiş ancak daha sonra yapılan değerlendirmelerde eşinin ağır bakıma ihtiyacı olduğu kabul edilmiş ve bakım derecesi 4 olarak belirlenmiş. Tagesschau'nun haberine göre Alman hükümeti bakım sigortasında 2027 yılı için yaklaşık 8 milyar euroluk finansman açığı bekliyor. Hazırlanan yasa tasarısı bu açığı kapatmak amacıyla alınan primlerin artırılmasını öngörüyor. Sağlık Bakanlığı yakınlarına evde bakım sağlayan ailelerin emeklilik primlerinin karşılanmaya devam edeceğini belirtiyor. Hükümet bakım verenlerin toplumsal önemini vurgulasa da ailelerin üzerindeki günlük yük devam ediyor. Bakım alanında faaliyet gösteren bir dernek tartışmaların yalnızca paraya ve maliyetlere odaklanmasını eleştiriyor. Uzmanlara göre değişen aile yapısına uygun yeni hizmetler geliştirilmeli. Farklı bakım hizmetlerinin bir araya getirildiği merkezler kurulması hem ailelerin yükünü hafifletebilir hem de profesyonel bakım hizmetlerini kolaylaştırabilir. Bakım veren aileler ise siyasilerin günlük hayatta yaşadıkları sorunları daha yakından görmesini istiyor. Reform tartışmalarında yalnızca maliyetler değil, hastaların ve yakınlarının yaşadığı zorluklar da dikkate alınmalı. Aileler bakım yüküyle mücadele ederken sağlık sisteminin finansman sorunu da büyüyor. Peki bu açığın faturası kime çıkarılıyor? Şimdi de sağlık sigortası tartışmalarına bakalım. Almanya'da yasal sağlık sigortasının finansmanı yeniden tartışılıyor. Uzmanlar gelecek yıl sağlık sigortası primlerinin büyük olasılıkla değişmeyeceğini öngörüyor. Ancak sosyal birlik VDK'ya göre bu sistemin mali açıdan istikrara kavuştuğu anlamına gelmiyor. Sağlık sigortası primlerinin yıllardır yüksek olduğunu hatırlatan VDK Başkanı Ferenc Bentele özellikle düşük ve orta gelirli insanların mali açıdan rahatlatılması gerektiğini söyledi. Bentele, sağlık sigortasının gelirleriyle giderleri arasındaki dengenin yeniden kurulmasını istedi. VDK'ya göre finansman açığının kapatılması için devletin sağlık sigortasına yaptığı katkı artırılmalı. Çünkü çocuk hastalık parası ve bazı aile üyelerinin ücretsiz sigortalanması gibi toplumsal görevlerin masrafları yeterince karşılanmıyor. Birliğe göre bu giderlerin sağlık sigortası üyelerinin sırtına yıkılması yerine devlet bütçesinden karşılanması gerekiyor. VDK ayrıca yasal ve özel sağlık sigortalarının tek bir dayanışmacı sistemde birleştirilmesini savunuyor. Buna göre memurlar, milletvekilleri ve yüksek gelirli serbest çalışanlar da bu ortak sigorta sistemine dahil edilmeli. Sermaye ve kira gelirlerinden de prim alınması öneriliyor. VDK Başkanı Bentele'ye göre amaç açık. Sağlık sigortasının sürekli büyüyen finansman açığı kapatılmalı, primler düşürülmeli ve özellikle dar gelirli insanlar üzerindeki yük hafifletilmeli. Almanya'da sağlık ve bakım sisteminin sorunlarını aktardık. Şimdi Türkiye'ye dönüyoruz. Türkiye'de bugün çok daha acil bir gündem var. Şiddetli yağışlar ve fırtına can kayıplarına yol açtı. Türkiye'de 48 il için sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı yapılırken İstanbul dahil 6 ilde okullar tatil edildi. Sağanak yağışın sel ve su baskınlara yol açtığı İstanbul'da 2 insan hayatını kaybetti. Derelerin taşması sonucunda sel sularında mahsur kalan çok sayıda insanın kurtarılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Türkiye'nin neredeyse geneli Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altında bulunuyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kaser'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Adalet, özgürlük, sağlık ve insanca yaşam. Bunlar birer lüks değil. Herkesin hakkı. Önemli olan yalnızca sorunları konuşmak değil. İnsanların hayatını gerçekten iyileştirecek çözümler üretmek. Öyle değil mi? Haberlerimizin ayrıntılarını Radyo Kassel'in internet sayfasında okuyabilirsiniz. Programımızı dijital medyadan dinlemeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Info Magazin başlıyor. Mikrofonda ben Talat Kaya. Bugün adalet, basın özgürlüğü ve sosyal hakları konuşacağız. İktidarlar eleştiriye ne kadar tahammül ediyor? Bakımın ve sağlığın faturası kimin omuzlarına yükleniyor? İstanbul eski belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ilk defa ifade verdi. İmamoğlu 1,5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunduğu soruşturma kapsamında ilk kez hakim karşısında ifade verdi. İfadenin bu kadar gecikmesini eleştiren eşi Dilek İmamoğlu, bu çok daha önce yapılmalıydı. Umarız önümüzdeki 4 gün boyunca adil koşullarda ifade verebilir dedi. 400 sanıklı dava İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına dayanıyor. Savcılık İmamoğlu'nu suç örgütü lideri olarak tanımlıyor ve rüşvet, usulsüzlük, kara para aklama gibi suçlamalar yöneltiyor. İddia edilen kamu zararı 3 milyar euro. Muhalefet ise tüm suçlamaların siyasi olduğunu savunuyor. ARD'nin haberine göre İmamoğlu ilk gününde somut suçlamalara girmek yerine AKP hükümetini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Türkiye'de yargının bağımsızlığını yitirdiğini söyledi. Aynı sabah bir başka gelişme daha yaşandı. Polis muhalif yayın kuruluşu Halk TV'nin binasını basarak kanalı kapattı. Suçlamaların tamamen asılsız olduğunu belirten kanalın yöneticisi Cafer Mahiroğlu, "Yargıyı bir silaha dönüştürmek Türkiye'ye verilen en büyük zarardır," dedi. Halk TV Türkiye'de son dönemde en çok izlenen televizyon kanalı haline gelmişti. Medyanın büyük bölümünün hükümet kontrolünde olduğu ülkede kanal birçok kişi için bağımsız haber kaynağı niteliğindeydi. Yeni parti lideri Özgür Özel, kapatmayı iktidarın tükenmişliğinin göstergesi olarak yorumladı. 2 hafta önce de bağımsız haber sitesi T24'e erişim engellenmişti. Gazeteler artan sansürün toplumun tamamını etkilediğini ve yeni rejimin güçlendirilmesi için bir araç haline geldiğini söylüyor. Türkiye'de yargı ve medya üzerindeki baskı tartışmaları sürerken benzer bir gerilim bu kez Avrupa'nın merkezinde yaşanıyor. Şimdi Hamburg'a dönüyoruz. Almanya'da Hamburg Eyalet Mahkemesi'nin Die Zeit muhabiri Anne Kunze'nin röportaj kayıtlarına el konulmasına karar vermesi basın özgürlüğü tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Gazeteciler ve hukukçular kararı basın özgürlüğüne orantısız bir müdahale olarak değerlendirdi. Savcılık ve polis Kunze'nin Christiana Block'un kaçırıldığı belirtilen kızlarıyla yaptığı röportajın orijinal kayıtlarını almak üzere gazetenin binasına gitti. Kayıtlar mühürlenerek teslim edildi. Gazete ise karara itiraz etti. Röportajda konuşan Clara Block'un avukatı müvekkilinin gazeteciyle güven içinde konuştuğunu düşündüğünü ve yaşananlardan sarsıldığını belirtti. Baba Stefan Henze'nin avukatı kararı basın özgürlüğüne orantısız bir müdahale olarak nitelendirirken avukat Joachim Nikolaus Steinhöfel bunu yargı skandalı olarak tanımladı. Olay başka ülkelerdeki basın özgürlüğünü eleştiren Alman siyasetçilerinin kendi ülkelerindeki uygulamaları da aynı ölçülerle değerlendirmesi gerektiğini hatırlatıyor. Başkalarını işaret parmağıyla eleştirenler kendilerine dönen üç parmağı unutmamalı. Cicero, Radio Dreieckland ve Der Spiegel çevresindeki farklı hukuki süreçlerde Almanya'da basın özgürlüğü tartışmalarının yeni olmadığını gösteriyor. Çünkü basın özgürlüğü yalnızca gazetecilerin değil, toplumun haber alma hakkının da güvencesidir. Basın özgürlüğü gerçekleri öğrenebilmesi için toplumun vazgeçilmezi. Peki insanların günlük yaşamını doğrudan etkileyen sorunlarda durum ne? Almanya'da hasta yakınları bakım yükü altında eziliyor. Almanya'da bakım sisteminin geleceği tartışılırken hasta yakınları ağır bir bakım yüküyle mücadele ediyor. Hükümet 2030'lu yıllara uygun bir bakım modeli hazırlamak üzere bir komisyon kurdu. Ancak aileler için sorunlar bugünden çözüm bekliyor. Rheinland-Pfalz eyaletinde yaşayan 66 yaşındaki bir kadın kanser hastası olan 71 yaşındaki eşine bakıyor. Eşi uzun süre hastanede tedavi gördükten sonra evde sürekli bakıma muhtaç hale gelmiş. Kadın eşinin yıkanmasından günlük ihtiyaçlarına kadar her şeyi üstleniyor. Eşini yalnız bırakmakta bile zorlanıyor. Aile yakınlarının yardımıyla bu zorlu süreci atlatmaya çalışırken bir yandan da bürokratik engellerle boğuşuyor. Örneğin eşinin kullanması için istedikleri bakım yatağı önce reddedilmiş, ancak daha sonra yapılan değerlendirmelerde eşinin ağır bakıma ihtiyacı olduğu kabul edilmiş ve bakım derecesi 4 olarak belirlenmiş. Tagesschau'nun haberine göre Alman hükümeti bakım sigortasında 2027 yılı için yaklaşık 8 milyar euroluk finansman açığı bekliyor. Hazırlanan yasa tasarısı bu açığı kapatmak amacıyla alınan primlerin artırılmasını öngörüyor. Sağlık Bakanlığı, yakınlarına evde bakım sağlayan ailelerin emeklilik primlerinin karşılanmaya devam edeceğini belirtiyor. Hükümet, bakım verenlerin toplumsal önemini vurgulasa da ailelerin üzerindeki günlük yük devam ediyor. Bakım alanında faaliyet gösteren bir dernek, tartışmaların yalnızca paraya ve maliyetlere odaklanmasını eleştiriyor. Uzmanlara göre değişen aile yapısına uygun yeni hizmetler geliştirilmeli. Farklı bakım hizmetlerinin bir araya getirildiği merkezler kurulması hem ailelerin yükünü hafifletebilir hem de profesyonel bakım hizmetlerini kolaylaştırabilir. Bakım veren aileler ise siyasilerin günlük hayatta yaşadıkları sorunları daha yakından görmesini istiyor. Reform tartışmalarında yalnızca maliyetler değil, hastaların ve yakınlarının yaşadığı zorluklar da dikkate alınmalı. Aileler bakım yüküyle mücadele ederken sağlık sisteminin finansman sorunu da büyüyor. Peki bu açığın faturası kime çıkarılıyor? Şimdi de sağlık sigortası tartışmalarına bakalım. Almanya'da yasal sağlık sigortasının finansmanı yeniden tartışılıyor. Uzmanlar gelecek yıl sağlık sigortası primlerinin büyük olasılıkla değişmeyeceğini öngörüyor. Ancak sosyal birlik VDK'ya göre bu sistemin mali açıdan istikrara kavuştuğu anlamına gelmiyor. Sağlık sigortası primlerinin yıllardır yüksek olduğunu hatırlatan VDK Başkanı Ferenc Bentele özellikle düşük ve orta gelirli insanların mali açıdan rahatlatılması gerektiğini söyledi. Bentele, sağlık sigortasının gelirleriyle giderleri arasındaki dengenin yeniden kurulmasını istedi. VDK'ya göre finansman açığının kapatılması için devletin sağlık sigortasına yaptığı katkı artırılmalı. Çünkü çocuk hastalık parası ve bazı aile üyelerinin ücretsiz sigortalanması gibi toplumsal görevlerin masrafları yeterince karşılanmıyor. Birliğe göre bu giderlerin sağlık sigortası üyelerinin sırtına yıkılması yerine devlet bütçesinden karşılanması gerekiyor. VDK ayrıca yasal ve özel sağlık sigortalarının tek bir dayanışmacı sistemde birleştirilmesini savunuyor. Buna göre memurlar, milletvekilleri ve yüksek gelirli serbest çalışanlar da bu ortak sigorta sistemine dahil edilmeli. Sermaye ve kira gelirlerinden de prim alınması öneriliyor. VDK Başkanı Bentele'ye göre amaç açık. Sağlık sigortasının sürekli büyüyen finansman açığı kapatılmalı, primler düşürülmeli ve özellikle dar gelirli insanlar üzerindeki yük hafifletilmeli. Almanya'da sağlık ve bakım sisteminin sorunlarını aktardık. Şimdi Türkiye'ye dönüyoruz. Türkiye'de bugün çok daha acil bir gündem var. Şiddetli yağışlar ve fırtına can kayıplarına yol açtı. Türkiye'de 48 il için sarı ve turuncu kodlu şiddetli yağış uyarısı yapılırken İstanbul dahil 6 ilde okullar tatil edildi. Sağanak yağışın sel ve su baskınlara yol açtığı İstanbul'da 2 insan hayatını kaybetti. Derelerin taşması sonucunda sel sularında mahsur kalan çok sayıda insanın kurtarılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Türkiye'nin neredeyse geneli Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altında bulunuyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Kaser'in hazırlayıp sunduğu Infomagazin programını dinlediniz. Adalet, özgürlük, sağlık ve insanca yaşam. Bunlar birer lüks değil. Herkesin hakkı. Önemli olan yalnızca sorunları konuşmak değil. İnsanların hayatını gerçekten iyileştirecek çözümler üretmek. Öyle değil mi? Haberlerimizin ayrıntılarını Radyo Kassel'in internet sayfasında okuyabilirsiniz. Programımızı dijital medyadan dinlemeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
3: Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.